Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya takam gak nihyanak eoguma tante patsmunihik awiga tante pitsunihik ektomak stawi muhtsiganik CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya takamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaktumak stawe muhtiganik CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtinau tan siya takam gak nihianak eoguma tante patsmunihik awiga tante pitsunihik ektomak stawi muhtiganek CJWE.